Chakazae. Ebara vipi Mgoshi? Mgoshi haukonyika. Haukonyika ndima eh? Bana Mgoshi kuna kunywa pombe. Mgoshi haukonyika.